ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deranı.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Trop chaud, mon rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmiş tarım.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allahumma
1: Bekri.
2: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
2: Nasılsın?
1: Bekri.
2: Efendim.
1: Dayanım. Kulüp nasıl hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kirim haydi.
3: La bela kirli rani ma hap çay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
4: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhuk ha.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Erkek gibi konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihar dipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başı.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve halatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kütte peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.